0: İnsan yine zorluktan sonra yani sonra böyle olur. Şimdi bu hani sizi sorduğum Louisiana 28, 409, Juliet, Sierra Lima, 409, Juliet, Arizona College.
1: First,

0: Sen ne var?
1: Hello.
0: Abi temsil etmişsin.
1: Tabii.
0: İsen sana ne var?
1: Ben de.
0: Landing miles is going to be 21965.
1: Perfect.